0: Mataştı, mataştı.
1: Las 4:42 minutos de la tarde. El que disfrutó. Aquí viene Jorge Luis Ortúzar.